0: Almanya'da bir pazar sabahı. Sokaklar sakin, kepenkler kapalı, alışveriş caddeleri hafta içindeki kalabalığından eser taşımıyor. Bir kahve, uzun bir yürüyüş, aileyle geçirilen birkaç saat. Pek çok kişi için pazar günü tam da bunun adı. Durmak, dinlenmek ve haftaya nefes alarak hazırlanmak. Ama herkes aynı fikirde değil. Kimileri neden alışveriş yapmak isteyenin önü kapatılsın diye soruyor. Kimilerine göre ise bu yasak değişen yaşam tarzına artık ayak uyduramıyor. Almanya'da hükümetin hazırladığı reform planı perakende sektörü, sendikalar, kiliseler ve siyaset dünyasını yeniden karşı karşıya getirmiş durumda.
1: Bence burada siyah ya da beyaz bir yaklaşım doğru olmaz. Çünkü bunun hem ekonomik hem de sosyal bir boyutu var. Aslında şehir merkezlerindeki mağazaların internet ticaretiyle rekabet edilebilmesi için daha fazla esnekliğe gerek var diye düşünüyorum. Özellikle turistik bölgelerde ve kalabalık alanlarda, şehir merkezlerinde sınırlı pazar açılışları hem ticarette hem de yerel ekonomiye katkı sağlayabilir diye düşünüyorum.
0: Diyor Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Bülent Fırat. Kendisi birazdan konuğumuz olacak. Bu esneklik ticarethaneler için ne anlama gelir? Pazar günü mağazaların açılması daha fazla özgürlük mü demek? Bunları konuşacağız. Ekibimizden Elmas Topçu, ticaret birlikleri, sendikalar ve siyasetin konuya nasıl baktığını derleyecek bizler için. Almanya'nın uzun yıllardır koruduğu sessiz pazar geleneğini, değişen toplumsal beklentileri ve tarafların en güçlü argümanlarını birlikte ele alacağız. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu. Son günlerde Almanya'da hararetli şekilde dükkanlar, pazarları da açılsın talebi dile getiriliyor. Muhtemelen siz de ilk duyduğunuzda yaz boşluğu konusu diye düşündünüz. Malum yıllardır zaman zaman tartışılır bu konu. Ancak şimdilerde Almanya Perakendeciler Birliği'nin bastırmasıyla gündeme gelen bu talebe Almanya Ticaret ve Sanayi Odalarından da destek geldi. Bunun için anayasanın değişmesi bile isteniyor. Konuyu VDR Kozmo için takip eden Elmas Topçu stüdyoda. Anayasaya uzanan kısmına da değineceğiz ama önce bu tartışmayı bu sefer ne tetikledi Elmas?
2: Tartışmayı şu günlerde tetikleyen şey federal hükümetin fırın, pastane ve kütüphanelerin 1 Ocak 2027'den itibaren pazar günleri daha uzun süre açık kalmasına yönelik planı, reform planı. Söz konusu plana göre halen bulunulan eyalete göre değişse de pazar günleri 3 ila 5 saat açık kalan fırın ve pastaneler önümüzdeki yıl başından itibaren 8 saate kadar, kütüphaneler de 6 saate kadar açık kalabilecek.
0: Pazarları insanların taze ekmekle kahvaltı etmesi, pasta alıp aile veya arkadaş ziyaretlerine gitmesi yaygın bir gelenek ve fırınlarla pastanelerin cirosunda da önemli bir paya sahip. Diyorsun ki bunların çalışma saatlerindeki değişiklik planı mevcut tartışmanın fitilini ateşledi.
2: Aynen öyle oldu. Nitekim uzun yıllardır Almanya'daki ticaret örgütleri ve perakendeciler artan internet rekabetinden çok şikayetçi. İnsanlar 7 gün 24 saat istediği şekilde internetten alışveriş yapabilirken karşıya gidip bir mağazayı gezerek, görerek, bir ürüne dokunarak ve deneyerek almak istediklerinde belli açılış kapanış saatlerine bağlı kalıyorlar. Çoğumuz da çalıştığından ev, iş, aile, çoluk çocuk ve diğer işler yüzünden hafta içi dilediğimiz gibi alışveriş yapamıyoruz doğruya doğru.
0: Biz tabii Türkiye'den tanıyoruz, biliyoruz. Dükkanlar her gün açık ve saatler de çok esnek orada. Hatırlıyorum ben Almanya'ya ilk geldiğimde dükkanlar hafta içi saat böyle 4 ya da öğleden sonra 6'da kapanırdı.
2: Doğru.
0: Cumartesileri ise 12 ve ya ikide şehirler boşalırdı adeta, hayret
2: benim
0: etmiştim.
2: Benim öğrenciyken aç kalmışlığım var bu yüzden.
0: Tabii sonra alışıyor insan yıllar içinde ama internette tabii kolaylaştırdı bu konuda hayatı. Ben de artık çoğu ihtiyacımı internetten ısmarlıyorum ve internetten alışverişte oran giderek de artıyor.
2: Aynen o sebepten Almanya Perakendeciler Birliği geçen hafta bir açıklama yaptı. Almanya'da pazar günleri dükkanların kapalı oluşuna dair mevcut düzenlemenin internet çağını, dijital dünyayı ve günümüze uygun olmadığını savundu. Hazır federal hükümet fırınlar, pastaneler ve kütüphaneler konusunda bir değişikliğe de giderken bunun iyi bir vesile olarak görülmesi gerektiğini ve diğer bütün dükkanlara ilişkin düzenlemelerin de esnetilmesini talep ettiler. Kuzey Perakendeciler Birliği Başkanı Dirk Böckenholt de her gün ve her yerde dükkanların açık olmasını talep etmiyoruz diyor ve iş yapacak yerde ise işte işletmenin koşulları da uygunsa bu olabilsin, elimizde bu imkan olsun, bize o esnekliği verin diye talebini somutlaştırıyor.
3: Das wird auch in der Zukunft nur dort von Interesse sein, im stationären Geschäft, wo Frequenzen sind. Denn nur dort lohnt es auch, in Geschäfte zu öffnen, wo dort ist es betriebswirtschaftlich sinnvoll. Also so wahnsinnig große Veränderungen wird es dadurch gar nicht geben. Aber es würde Rechtssicherheit geben.
0: Peki önündeki engel ne?
2: Anayasa. Alman Anayasası'nın 140. maddesi bayramların ve pazar günlerinin çalışanlar için dinlenme günü olmasını güvence altına alıyor. Ama dediğim gibi bu konuda yetki esasen eyaletlerde. Örneğin Berlin eyaleti bu konuda daha önce çok esnek davranılacak şekilde Noel günlerinde dükkanların açılmasını mümkün kılan bir düzenleme yapmıştı. Ancak Protestan ve Katolik kiliseleri buna itiraz edip konuyu ta Federal Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı 2009'da. Mahkemelerde istisnalar hariç bayram ve pazar günleri dükkanların genel olarak açılmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.
0: Zaten her eyaletin kendi ayrı açılış kapanış saatleri kanunu var. Buna bir de istisnalar eklenince işte yılda şu kadar pazar günü açık olabilir. Şehir festivalleri gibi etkinlikler varsa istisna uygulanır gibi sistem iyice karmaşık bir hal alıyor.
2: Doğru.
0: Yani aşılması gereken çok sayıda bürokratik engel var.
2: Sorma.
0: Şimdi de ticaret ve sanayi odaları diyor ki bunu net bir şekilde düzenleyin, anayasayı değiştirin. Zaten anayasadaki düzenleme 1919'dan kalma haklı bir talep değil mi yani?
2: Evet, günümüz anayasasındaki bölüm dediğin gibi 1919 Weimar Cumhuriyeti anayasasından kalma. O günden bugüne muzun eğiminden salatalığın boyuna, meyvelerin şekline, şemaline kanunlar defalarca değişti. Dükkanların açılış kapanış saatleri ise hala 100 yıldan fazladır, tam 107 yıldır o mantıkla korunuyor. Fakat burada itiraz güçlü yerden, kiliselerden geliyor Gökçe. Ayrıca sendikalardan. Bu esnemeye onlar şiddetle karşı çıkıyorlar. Birleşik Hizmet Sendikası Verdi'nin kuzey bölgesi sözcüsü Frank Schifirski, perakende de izin verilirse gerisi de gelir ve pazarları istirahat günü olarak da kalmaz diye endişelerini dile getiriyor.
4: Und wenn Beschäftigte im Land künftig sonntags im Handel arbeiten können, dann kann das jeder andere auch. Dann können es die Versicherungen, dann kann es die Sparkasse, dann muss es jeder können. Und dann verlieren wir das gemeinsame Frei am Sonntag. Und da soll sich jeder die Frage stellen, ob er das wirklich will, nur damit er ab und zu mal sonntags vielleicht noch ein Schwarzbrot kaufen kann.
0: Kiliseleri anlıyorum ama sendikalar konusunda kafamda tam oturtamıyorum. Çünkü insanlar pazarları çalışırsa oldukça iyi ek mesai ücreti alıyor. Hı-hı. Ayrıca birçok çalışan kendisi de alışveriş yapabilecek. Nitekim çalışanlar da hafta içi senin de bahsettiğin gibi iş, güç, çoluk, çocuk, ev işi derken kendi alışverişini yapmakta, ihtiyacını gidermekte zorlanıyor. Hı-hı. Çoğumuz böyle cumartesileri büyük bir koşuşturma yaşıyoruz.
2: Haklısın.
0: Pazarları, dükkanların açık olması bu açıdan da insanları rahatlatmaz mı bir nevi?
2: Elbette ki rahatlatır. Belki de ondan toplum bu konuda aslında bölünmüş durumda. Güncel bir kamuoyu yoklamasına göre halkın %50'si pazarları, mağazalar kapalı kalsın derken %43'ü açık olsun diyor. Ancak ilginç olan dükkanlar daha sık açık olsun diyenlerin oranının son yıllarda hızla artması, özellikle de genç nesilde ve çalışan kesimde. Ender'den arkadaşlarımızın bir alışveriş merkezinde yaptığı minik sokak anketi de bunu doğrular yönde.
5: Ich find's nicht schlecht, wenn sie offen hätten. Also es wäre ja auch besser für den Arbeitsplatz, sage ich jetzt mal. Wenn mehr Arbeitsplätze, finde ich in Ordnung jetzt, sage ich jetzt mal.
6: Was dürfen die Geschäfte da selber für sich entscheiden erstmal? Und wenn die jetzt sagen kollektiv, das ist in Ordnung und auch für die Mitarbeiter, dann sehe ich da nichts Falsches.
7: Vor allen Dingen am Wochenende hat man nochmal Zeit und muss nicht so viel für die Schule lernen und so.
8: Ich bin voll dagegen.
0: Ayrıca internet alışverişiyle rekabet edemeyip çarşıda dükkanların kapanmasının da bu yolla engellenebileceği de söyleniliyor. Hı hı. Bu ne kadar doğru?
2: Evet, vatandaşların ve çevre ülkelerden gelen turistlerin pazar ve bayram günleri alışveriş yapabilmesinin kent merkezlerini canlandıracağı söyleniyor. Öte yandan uzmanlar pazar günlerinin açılmasının devasa bir toplam ciro artışı sağlayacağına inanmıyor. Yani kazanç aslında artmayacak. Sadece hafta içinden hafta sonuna kayacak. Ancak bu sayede tüketicinin bir ürün, işte atıyorum Çin merkezi bir online mağaza yerine yerel esnaftan alması ve yerel dükkanların ayakta kalması desteklenebilir deniyor. Böylece istihdam kaybı tehlikesinin de önüne geçilebileceği söyleniyor. Özellikle taraflar bu konuda çok açık ve net konuşuyor ama toplumda bölünmüş durumda.
0: Çok teşekkürler derlediğin bilgiler için Elmas. Almanya'da pazar günleri mağazaların kapalı olması köklü bir gelenek. Ancak son dönemde bu kuralın esnetilmesi yönündeki tartışmalar ve hükümetin reform planı meseleyi yeniden alevlendirdi. Ticaret ve sanayi birlikleri şehir merkezlerini canlı tutmak ve giderek artan internet ticaretine karşı ayakta kalabilmek için pazar günü dükkan açılışlarına esneklik getirilmesini talep ediyor. Peki bu esneklik kime ne kazandırır? Maddi bir getirisi olur mu? Yoksa aksine ticarethaneler için giderler mi artar? Bu konu neden bu kadar hararetli tartışılıyor? Konuyu Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği ATİAD Genel Sekreteri Bülent Fırat'la konuşuyoruz şimdi. Merhaba Bülent Bey.
1: Merhaba Gökçe Hanım.
0: Pazar günleri dükkanların açık olması tartışması yıllardır yapılır. Ancak bu kez durum biraz farklı. Nitekim federal hükümet fırın, pastane ve kütüphanelerin pazar günü açık kalma sürelerini uzatıyor. 1 Ocak 2027 itibariyle fırın ve pastaneler 8 saat, kütüphaneler ise 6 saate kadar açık kalabilecek. Ticaret birlikleri de bu esnekliğin tüm dükkanlar için geçerli olmasını talep ediyor. Aksi takdirde şehir içi işletmelerin internet ticaretine karşı ayakta kalamayıp yakında kapanacağını savunuyorlar. Bir de tabii dükkanların açık olmasının turizme bağlı her alanı canlandıracağı tezi de geçerli. Siz bu talebi destekliyor musunuz yoksa mevcut düzenin korunmasından mı yanasınız?
1: Son yıllarda dijitalleşme, e-ticaretin hızla büyümesi ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle bu tartışma daha da önem kazandı ve kazanıyor. Bence burada siyah ya da beyaz bir yaklaşım doğru olmaz. Bunun hem ekonomik hem de sosyal bir boyutu var. Aslında şehir merkezlerindeki mağazaların internet ticaretiyle rekabet edilebilmesi için daha fazla esnekliğe gerek var diye düşünüyorum. Özellikle turistik bölgelerde ve kalabalık alanlarda, şehir merkezlerinde sınırlı pazar açılışları hem ticarette hem de yerel ekonomiye katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Tabii çalışanların dinlenme hakkı da göz ardı edilmemelidir. Ayrıca her işletmenin mali gücü de aynı değil. Örneğin büyük zincirler bu uygulamaya daha kolay uyum sağlayabilir. Bilirler küçük aile işletmeleri aynı avantajlara sahip olmayabilir. Bu nedenle ben bütün mağazaların her pazar açık olmasını desteklemek yerine iyi planlanmış belirli sektörleri ve bölgeleri kapsayan, tabii ki çalışanların haklarını da koruyan sınırlı ve dengeli çözümlerin daha doğru olacağını düşünüyorum.
0: Pazar günü mağazaların açılması gerçekten ekonomik açıdan bir zorunluluk mu? Yoksa daha uzun çalışma saatleri tüketimi ek ciroyu arttırır derken alışveriş bir açıdan baktığımızda sadece haftanın başka bir gününden pazar gününe mi kayar?
1: Birçok araştırmaya göre insanlar zaten yapmayı planladıkları alışverişi çoğu zaman sadece başka bir günden pazara kaydırıyor. Yani dolayısıyla toplam tüketimin ve satın alma gücünün otomatik olarak artacağını söylemek doğru olmaz bu konuda. Ancak konunun başka bir boyutu daha var. Günümüzde internet alışverişi özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Yani eğer insanlar hafta sonu şehir merkezine gelip alışveriş yaparsa bu durum kitapçılar, elektronik mağazaları ve kafeler ve restoranlar gibi birçok işletmeye de olumlu yansıyabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla mesele yalnızca toplam ciroyu arttırmak değil, şehir merkezlerinin canlı kalmasını sağlamak ve yerel ekonomiye desteklemektir.
0: Siz az önce biraz değindiniz çalışan haklarının korunması gerekiyor diye. Şimdi baktığımız zaman diğer yandan pazar günü çalışmak ilave personel, enerji, işletme maliyetlerinin de artması demek haliyle. Toplu iş sözleşmeleri nedeniyle ödenecek pazar mesaisi primleri de tabii düşünüldüğünde dükkanları pazar günü açmaya gerçekten değer mi?
1: Bu sorunun tek bir cevabı yok. Yani her işletmenin müşteri profili, maliyet yapısı ve bulunduğu bölge farklıdır. Şimdi pazar günü mağazaların açık olması elbette ilave personel gideri, enerji tüketimi ve işletme maliyetleri anlamına geliyor. Yani bir de birçok sektörde toplu iş sözleşmeleri nedeniyle pazar mesaisi için ek ücret ödenmesi gerekiyor. Eğer pazar günü oluşacak ek müşteri trafiği bu maliyetleri karşılayabiliyorsa mağazaların açık olması ekonomik açıdan mantıklı olabilir. Ancak özellikle küçük işletmeler açısından durum her zaman böyle olmayabilir. Eğer elde edilen ek gelir artan maliyetleri karşılamıyorsa pazar günü açık kalmanın gereği de yok açıkçası. Bu nedenle her sektör ve her işletme için aynı çözümün doğru olduğunu düşünmüyorum.
0: Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Almanya'da 2024 yılında çalışanların %9,2'si düzenli olarak pazar günleri çalışmış. Sağlık, ulaşım, gastronomi ve güvenlik gibi birçok sektörde pazar mesaisi artık hayatın normal bir parçası. Buna rağmen perakende sektörünün hala bir istisna olarak korunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Perakendeyi diğer sektörlerden ayıran nedir?
1: Perakende sektörünün diğer bazı sektörlerden ayrıldığı önemli noktalar var. Örneğin sağlık, ulaşım, güvenlik veya acil hizmetler. Bunlar hepsi toplumun kesintisiz devam etmesi için vazgeçilmez sektörlerdir. Bu alanlarda pazar günü çalışmak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bunlar mecburen bir şekilde çalışması gerekiyor. Perakende ise büyük ölçüde planlanabilir bir hizmettir. Örneğin insanlar alışverişlerini çoğu zaman hafta içinde veya cumartesi günü de yapabilirler. Bu nedenle çalışanların dinlenme gününden yararlanabilmesi ve aileleriyle zaman geçirebilmesi açısından perakende sektörünün belli ölçüde korunmasını doğru buluyorum. Ancak tüketici beklentileri de değişiyor tabii ki. Yani özellikle büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde sınırlı sayıda pazar günü mağazaların açılması hem ekonomik ihtiyaçları hem de çalışanların haklarını dengeleyen makbul bir çözüm olabilir.
0: Almanya'da pazar günü yıllardır toplumun kutsalıdır, sessiz pazardır dedik başlarken. Federal Anayasa Mahkemesi de bunu böyle görüyor. Pazar gününün toplumun ortak dinlenme günü olarak korunması gerektiğini sürekli vurguluyor. Fakat sizce dijitalleşen ve 7/24 çalışan modern bir ekonomide bu anayasal yaklaşım hala güncelliğini koruyor mu?
1: Bence Federal Anayasa Mahkemesi'nin yaklaşımı bugün de önemini koruyor. Ekonomi artık 7 gün 24 saat çalışıyor. Ancak insanların dinlenmeye, ailelerine ve sosyal hayata ayıracak ortak zamana hala ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bu nedenle pazar gününün tamamen sıradan bir iş günü haline gelmesini doğru bulmuyorum açıkçası. Bununla birlikte ekonomik ve toplumsal koşullar da değişiyor. Bazı sektörlerde veya belirli bölgelerde daha esnek uygulamalara ihtiyaç duyulabilir. Önemli olan çalışanların dinlenme hakkını zayıflatmadan ekonomik ihtiyaçları da dikkate alan dengeli bir sistem kurabilmektir.
0: Şimdi bir ankete değinmek istiyorum. Piyasa araştırma şirketi YouGov'un son anketine göre pazar günü mağazaların daha sık açık olmasını isteyenlerin oranı son bir yılda %34'ten %43'e yükselmiş. Buna rağmen toplumun yarısından fazlası hala bu esnekliğe karşı çıkıyor. Sizce buradaki görüş ayrılığı kuşaklar arası bir çatışma mı yoksa bir sosyal statü ya da yaşam tarzı çatışması mı?
1: Bu görüş ayrılığını sadece kuşaklar arası bir çatışma olarak değerlendirmek doğru olmaz. Tabii ki genç kuşaklar daha esnek çalışma ve alışveriş saatlerine daha olumlu bakabiliyor. Dijital dünyaya alışkın oldukları için hizmetlerin her zaman erişilebilir olmasını doğal karşılıyorlar. Ancak insanların meslekleri, çalışma saatleri, gelir düzeyleri ve yaşam tarzları da bu konuda belirleyici oluyor. Örneğin hafta içi yoğun çalışan biri pazar günü alışveriş yapabilmeyi önemli bir kolaylık olarak görebilir. Buna karşılık küçük işletme sahipleri veya perakende çalışanları pazar gününün dinlenme günü olarak korunmasını isteyebiliriz. Bu nedenle burada hem kuşak farkı hem de yaşam tarzı ve sosyal koşullar birlikte etkili oluyor diye düşünüyorum.
0: Son olarak Atiyat üyelerinin bu konudaki görüşü ve tutumu ne yönde? Üyelerinizin çoğunluğu pazar günleri dükkan ve mağazaların açılmasını mı istiyor yoksa şimdiki gibi kapalı kalmasından mı yana?
1: Ya şimdi Atiyat üyeleri arasında bu konuda tek bir ortak görüş olduğunu söylemek doğru olmaz tabii ki. Üyelerimiz farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor ve doğal olarak ihtiyaçları da farklılık gösteriyor. Bazı üyeler özellikle şehir merkezlerinin ve yerel ticaretin güçlenmesi için daha esnek uygulamalar destekliyor. Diğer üyeler ise artan personel maliyetleri, küçük işletmeler üzerindeki baskı ve çalışanların dinlenme hakkı gibi konuları göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla Atiyat olarak bizim yaklaşımımız tek taraflı bir evet ya da hayır demekten ziyade dengeli çözümler geliştirilmesi yönündedir. Bizim için önemli olan işletmelerin rekabet gücünü arttırırken çalışanların haklarını da koruyan, küçük işletmeleri de işte dezavantajlı duruma düşürmeyen ve şehir ekonomisini destekleyen sürdürülebilir bir düzenleme yapılmasıdır.
0: Pazar günleri dükkanlar açılsın mı tartışması hararetli bir şekilde devam ediyor. Konuyu Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği ATİAD Genel Sekreteri Bülent Fırat değerlendirdi bizler için. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim Gülşah Hanım, sağ olun.
0: Almanya'da pazar günleri mağazaların açılması tartışması yeni değil. Ama görünen o ki değişen çalışma hayatı, dijital alışveriş alışkanlıkları ve ekonomik baskılar bu tartışmayı önümüzdeki dönemde daha da büyütecek. Konu yalnızca alışveriş yapabilmek ya da yapamamak değil. Bir yanda ekonomik hareketlilik ve tüketici özgürlüğü savunuluyor, diğer yanda çalışanların dinlenme hakkı, aile yaşamı ve ortak toplumsal zamanın korunması. Konuğumuz Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği ATİAD Genel Sekreteri Bülent Fırat'tı. Ona göre pazar günü için verilecek karar sadece mağazaların çalışma saatlerini değil, Almanya'nın nasıl bir çalışma ve yaşam düzeni istediğini de şekillendirecek. Reform hayata geçer mi, hangi kapsamda uygulanır, bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ancak pazar kimin günü sorusu şimdiden Almanya'nın en önemli toplumsal tartışmalarından biri olmaya devam ediyor. Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi hayatın içinden hepimizi ilgilendiren konuları uzman konuklarla ele alıyoruz. Her bölüm yeni bir konu, yeni bir konukla sizlerleyiz. Bizi podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Eski ve yeni bölümlerimiz ARD Sound'da, Facebook hesabımızdan da video ve haberlerimize ulaşmanız mümkün. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere, sevgiyle kalın.
9: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.